Pelenu menau, colore se. Malsaktoro uicile. Stakpavan kubraznik. Uice! Asta sak, Victoria. Tata, pentru tot, Victoria. Cum se-i stavin?